0: FM. There is no other choice.
1: No other choice.

Dance FM, the rhythm of Cyprus.

FM.

0: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın.

Yerlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Atener Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim. Keep it locked for fresh dance FM.

0: Reklam.
1: Kalben konseri 11 Temmuz Cumartesi Lefkoşa Avlu'da.
2: Elini uzattın hep havada kalan en güzel hayalimiz.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: süvariyle özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları

0: Reklam. Atanel Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Atanel'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Atanel Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
1: Genç Yapı Market'te bu ay Bosch Easy Aquatac 125 yüksek basınçlı yıkama makinesi, oto ve ev yıkama fırça kiti hediyesiyle 8700

0: Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme. Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you. Keep it locked for fresh dance.

0: gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.

brought to you by Corinium. Hot Mix. Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın. Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance. Dance FM.

0: Reklam.
1: Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

Bravo. Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 1888. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.

0: katabilirsiniz. Tatiliniz için aradığınız her şey Dorana'yla size daha yakın.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: Wanna wake up? Set your clock and keep your radio locked.
3: All of Cyprus wakes up with Dance FM Mornings.
2: It's Dance FM Morning. The best way to wake up.

0: Reklam.
1: Blok 3 konseri 11 Temmuz Cumartesi Girne Les Arena'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

Yarın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket. Keep it locked for Fresh Dance FM.

0: Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.

0: Reklam.
1: Kalben konseri 11 Temmuz Cumartesi Lefkoşa Avlu'da.
2: Elini uzattın hep havada kalan en güzel hayalimiz.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

0: FM. There is no other choice.
1: No other choice.
2: Choice.

0: Reklam. Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
1: Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa. Süvari.
2: Dance FM covers your passion.
3: Covers your passion.
2: Your lifestyle.
3: And your music on one station. Release the sound.
2: Dance FM. Dance FM.

0: Dance FM breaks all the rules.
1: Music.

0: FM. There is no other choice.
1: No other choice. Nothing.

Yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA.

brought to you by Corinium. Hot Mix. Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın. The voice, the sound, the soul of your music. Release the sound. Dance FM, the rhythm of Cyprus.

0: Reklam.
1: Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rox Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Dance FM breaks all the rules. Music.

sound with you. Dance FM.

0: Reklam.
1: Blok 3 konseri 11 Temmuz Cumartesi Girne Les Arena'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Yarın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA.

0: Reklam.
1: Emre Fel, 11 Temmuz Cumartesi, Girne, Arkın Koloni Hotel'de. Bir güldün, beni geri döndürdün. Sınırlı sayıda biletler, gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
3: Bu yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
4: Pizza.
3: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü bir sadece 5.

0: us on socials. For reservations and info, call us 533 843 9068. The Midsummer Ball.
1: Süvari'yle özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
2: Dance FM covers your passion.
3: Covers your passion.
2: Your lifestyle.
3: And your music on one station. Release the sound.
2: Dance FM. Dance FM.

0: FM.
1: Me gusta.

0: Reklam.
1: Kalben konseri 11 Temmuz Cumartesi Lefkoşa Avlu'da.
2: Elini uzattın hep havada kalan en güzel hayalimiz.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

0: with Aykut.
1: Afternoon Hit Mix'te Dance FM'de Fever Dream ve Alex Warren dinledik. Yeni saatin açılışını yaptık. Herkese bir kez daha keyifli dakikalar, harika parçalar burada bizimle buluşmaya devam ediyor. Mr. Iazi ve Dre School bize eşlik ediyor şimdi. Lambo.

0: Reklam.
1: Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.

0: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerlidir.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

with Aykut. Mr. Novidol ve Teddy Swims Dance FM'de dinledik. Bir kez daha keyifli dakikalar herkese. Ben Aykut Balcı. Çarşamba gününde Future ve Tayla şimdi konuklarımız. Game time.

with Aykut. Aluna ve Houseboy yeni dinlemeye başladığımız hit parçalardan biri Dance FM'de bizimle buluştu. Enerjiplay.com üzerinden podcastlerimize ve çok daha fazlasına ulaşabilirsiniz. French Montana ve Max B ile devam ediyoruz şimdi. Dance FM burası, Kıbrıs'ın en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.

0: biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

0: on socials. For reservations and info, call us 533 843 9068. The Midsummer Ball.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
2: Dance FM. There is no other choice.
3: No other choice.

0: Aykut.
1: Bruno Mars konuğumuz oldu. I Just Might dinledik. Müzik dünyasının etkili isimlerini burada Dance FM'de konuk etmeye devam ediyoruz. Bu kez Kamrat konuğumuz oluyor. Be Mine.

0: with Aykut.
1: BB Rexha ve Faithless'la bu saatin açılışını yaptık. New Religion bize eşlik etti. Konuğumuz oldu. Bir kez daha keyifli dakikalar bu saat içerisinde de yine enerjimiz yerinde olacak. Ayra Star'la devam ediyoruz. Where do we go?

0: Rhenium. Hot Mix. Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
1: Why Dance FM? Music is the answer. Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
2: Music.

0: reklam.
1: Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bugünün doğru yatırımı yarının kazancı. Esentepe'de yükselen Kayın Business Park'ta satılık, ticari dükkan ve ofis fırsatlarını kaçırmayın. Prestijli iş hayatı ve güçlü yatırım için şimdi Kayın Business Park. 0539 125 70 70.
2: Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa. Süvari.

0: Spotify. Atener Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Atener'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Atener Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
1: Salonumuzda filmimiz başlamak üzeredir.
2: Film başlıyor ama bu keyif tek başına olmaz.

0: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın, ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
1: Vestel yeni müzik listesini sunar.
2: The new music list.
3: When we said the biggest hits,
2: we mean it.

0: Aykut.
1: Taylor Swift Dance FM'de dinledik. Müzik dünyasının başarılı isimlerinden biri. Uzun yıllardır kariyerini sürdürüyor ve etkili parçalarını bizimle buluşturuyor. Sam Felt'le devam ediyoruz şimdi. Dance FM'de My Heart Goes.

0: with Aykut.
1: Dream Machine ve Purple Disco Machine Dance FM'de dinledik. Uzun zamandır playlistimizde olan hit parçalardan biri bizimle buluştu. Çarşamba günündeyiz. Sıcak yaz aylarında yine harika isimler, harika parçalar burada bizimle buluşmaya devam ediyor. Önümüzdeki saat içerisinde eve dönüş yolunda biliyorsunuz Ece mikrofonda olacak ve eve dönüş yolunda bize eşlik edecek. Şimdi Dance FM'de Now.

0: Reklam.
1: Blok 3 konseri 11 Temmuz Cumartesi Girne Les Arena'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

0: Genç Yapı Market'te bu ay Bosch Easy Aquatac 125 yüksek basınçlı yıkama makinesi oto ve ev yıkama fırça kiti hediyesiyle 8.799 lira 90 kuruş.
1: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
2: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
3: Bike, always be with you.
4: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
5: İKAS Süpermarket.
6: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
7: No other choice.

0: with Aykut.
1: Kıbrıs'ın en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Dance FM'de Viz DMC, Viz and Honey, Show Me Love dinledik, bizimle buluştu. Bu kez Side Piece'le devam ediyoruz. Cry For You Dance FM'de.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'den herkese merhabalar. Secret Dance an itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Ece Kanmaz. Önümüzdeki 2 saat boyunca birlikteyiz ve çarşamba akşamına doğru ilerliyoruz. Tarihler 8 Temmuz'u gösteriyor. Ne ara böyle 8 gün geçti Temmuz'dan. Çok hızlı ilerliyor sanki bu yaz. Bilemedim yani gerçekten neler yaşanıyor. Ama şunu biliyorum ki birçok yeni şarkı yayınlanıyor. Biz de sizlerle buluşturuyoruz. Bu sene yeni albüm, yeni şarkılar yine oldukça fazla ve efsanevi isimlerden gelen projeler oldu.

0: Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
0: Genç Yapı Market'te bu ay üçlü gri kaç

0: Summer Ball. Dance FM breaks all the rules.
1: Music.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance devam ediyor. Jennifer Lopez katıldığı bir programda ilişkilerin bitişine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü yıldız ayrılıkların bir başarısızlık değil, kişinin kendisini yeniden keşfetmesi için önemli bir başlangıç olduğunu söyledi. Ayrılıklar başarısızlık değil, bence insanın en iyi versiyonuna giden yolun başlangıcıdır diyen Lopez, bu nedenle ayrılıkların kutlanması gerektiğini savundu. Birisi ayrıldığında tebrikler demeliyiz çünkü bir karar verdiniz ve bu muhtemelen herkes için en doğru karardı ifadelerini kullanan sanatçı, kalbi kırılan tarafın aslında kazanan olduğunu düşündüğünü belirtti. Lopez, kalbi kırılan kişi kazanandır. Çünkü sürekli başkalarının kalbini kırıyorsanız hiçbir şey öğrenmiyorsunuz. Ben her iki tarafı da yaşadım ama duygusal, zihinsel ve psikolojik olarak en büyük gelişimimi hep kalp kırıklarından sonra yaşadım. Bu sadece aşk ilişkileri için değil, iş hayatındaki hayal kırıklıkları için de geçerli dedi. Ve şimdiye kadar birçok tecrübesi var bu konuda, gerçekten birçok ayrılığı, biten evliliği, biten işleri, projeleri var. Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Jennifer Lopez son olarak 2024 yılında oyuncu Ben Affleck'le evliliğini sonlandırmıştı. Daha önce Marc Anthony, Chris Judd ve Ohani Noah'yla da evlilik yapan sanatçı kariyerine ise hız kesmeden devam ediyor. Lopez geçtiğimiz günlerde Brezilyalı DJ Alok'la hazırladığı Everything's Fine adlı yeni şarkısını yayınlamıştı. Sanatçı yılın başlarındaysa David Guetta'yla Say Me Tonight parçasında bir araya gelmişti. Yani anlaşılan müzik dünyası da yine böyle enerjik Jennifer Lopez şarkıları duymaktayız. Ve siz de öyle düşünüyorsunuzdur eminim. Her ayrılığın sonu böyle kötü olmak zorunda değil. Bazıları kurtulduğu için sevinmeli. Bu da size bir ders niteliğinde.

FM.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın içimi Dance FM'de Secret Dance'ımız ile devam ediyor. Astrolojiden yine bir haberim var. Hayatın en çok sınadığı 3 burçtan bahsedeceğim. Bu 3 burç balık, yengeç ve oğlak burçları. Balık burçları duygusal ve fedakar yapılarıyla öne çıkıyor. İnsanlara kolayca güvenmeleri ve her zaman iyi niyetiyle yaklaşmaları zaman zaman hayal kırıklığı yaşamalarına neden oluyor. Astrolojik yorumlara göre en büyük sınavları hak etmeyen kişilere fazla şans vermeleri ve umutlarını kolay kolay kaybetmemeleridir. Yaşadıkları kırgınlıklara rağmen yeniden ayağa kalkmayı başarırlar. Yengeç burçları için aile, dostluk, aşk hayatın merkezinde yer alır. Sevdikleri insanlar için büyük fedakarlıklar yaparlar ancak çoğu zaman verdikleri emeğin karşılığını alamadıklarını hissederler. Geçmişi unutmakta zorlanmaları, duygularını uzun süre içlerinde taşımaları nedeniyle hayatın en çok sınadığı burçlardan biri olarak gösterilir. Oğlak burçları başarıya ulaşmak için çoğu zaman diğer insanlardan daha fazla emek harcamak zorunda kaldıklarını düşünür. Kariyer, maddi konular ve kişisel hedeflerle karşılarına sık sık yeni sorumluluklar çıkabilir. Astrolojik yorumlara göre şans onlara geç gelse de sabırları ve disiplinleri sayesinde uzun vadede hedeflerine ulaşmayı başarırlar. Yaşadıkları zorluklarsa onları daha güçlü ve dayanıklı hale getirir. Yani astrolojiye göre balık, yengeç ve oğlak burçları hayatın sınavlarını daha yoğun yaşayan burçlar arasında gösterilse de her bireyin yaşam deneyimi farklı, gerçekten böyle hayat tarzı farklı olabiliyor. İlla burca bakmamak gerek ama burç yorumları zaten genel eğilimleri yansıtıyor. Yaşamı şekillendiren en önemli unsur kişinin kendi seçimleri ve deneyimleri tabii ki de. O yüzden genelleme yapmamakta fayda var. Ama burç karakterlerine baktığımızda hayat en çok bu 3 burcu yoruyor olabilir. Eğer bu 3 burçtan biriyseniz ne dediğimi siz daha iyi anladınız zaten. Ama diğer burçlarda isyan etmesin. Herkes bir sınavda. Bu hayat zaten bir sınav. Önemli olan bu sınavları nasıl verdiğiniz, o sınavlardan nasıl çıktığınız, hayata nasıl baktığınızdır tabii ki de. Radyonuz Dance FM'desiniz. Secret Dance devam ediyor.

0: Reklam.
1: Kalben konseri 11 Temmuz Cumartesi Lefkoşa Avlu'da.
2: Elini uzattın hep havada kalan en güzel hayalimiz.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Bugünün doğru yatırımı yarının kazancı. Esentepe'de yükselen Kayın Business Park'ta satılık, ticari dükkan ve ofis fırsatlarını kaçırmayın. Prestijli iş hayatı ve güçlü yatırım için şimdi Kayın Business Park. 0539 125 70 70.
4: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
5: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
6: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
7: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
8: No other choice.

with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Şimdi 30 yaşından sonra en büyük hata yapabilecek 4 burç açıklanmış. 30'lu yaşlar, kariyer, evlilik, maddi yatırımlar ve yaşam tarzı ile ilgili kararların daha kalıcı hale geldiği dönemlerden biri olarak görülüyor. Astrolojik yorumlara göre ise bazı burçlar bu dönemde karakter özellikleri nedeniyle önemli hatalar yapmaya daha yatkın. Astrolojiye göre 30 yaşından sonra en büyük pişmanlığı yaşama ihtimali en yüksek 4 burcu sıralıyorum. 4 numarada terazi burçları var. Çevresindeki insanları mutlu etmeye çalışırken kendi isteklerini geri plana atar. Uzman yorumlarına göre bu durum istemediği bir kariyerde kalmasına, yanlış ilişkilere devam etmesine veya başkalarının beklentilerine göre yaşamasına neden olur. İkizler 3. sırada, kararsız yapısıyla bilinen ikizler önemli fırsatlar karşısında uzun süre seçenekleri değerlendirir. Ancak bazen bu süreç fırsatların tamamen kaçmasına yol açar. Astrolojik yorumlara göre ikizlerin en büyük sınavı yanlış karar vermek değil, hiç karar verememek. 2. sırada yay var. Cesur ve maceracı yapısıyla öne çıkan yay burcu 30'lu yaşlardan sonra aşırı özgüven nedeniyle plansız riskler alabilir. Özellikle finansal yatırımlar, kariyer değişiklikleri ve özel hayatında ani kararlar ilerleyen yıllarda büyük pişmanlıklara dönüşür. 1. sırada balık var. Listenin ilk sırasında yer alıyor. Duygusal yapısıyla tanınan balık burçları özellikle ilişkilerde ve maddi konularda hak etmeyen insanlara tekrar tekrar şans verir. Astrolojik değerlendirmelere göre en büyük hataları duygularını mantıklarının önüne koymaları ve yanlış kişilere güvenmeye devam etmeleri olarak gösterilir. Yani 30 yaşından sonra bu 4 burç kararlar alırken daha dikkatli olmalı. Tabii ki de bu yorumların genel astrolojik eğilimlere dayandığını, bireysel yaşamın kişinin seçimleri ve deneyimleriyle şekillendirdiği vurguluyor astroloji bilimiyle uğraşan insanlar tabii ki de. Ama 30 yaşından sonra daha böyle sallantıda olabilecek 4 burç bunlardı. Karakteristik özelliklerini konuşuyoruz burçların. Belki bir kova, akrep, işte başka burçlar bile yanlış karar verebilir 30'undan sonra. Önemli olan yaşam tarzı, bakış açısı, hayat görüşleridir. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Secret Dance.

XFM.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance'da yeni bir saat an itibariyle karşılamış bulunmaktayız tekrardan. Hepiniz hoş geldiniz. Tarihler 8 Temmuz. Ben Ece Kanmaz. Bir saat boyunca daha devam ediyoruz ve sizlerle paylaşacağım çok güzel konularım var. Özellikle bir film yaklaşıyor. Vizyon tarihi, ondan bahsedeceğiz. Bir yandan da tabii ki de yine böyle dünyadan oradan buradan birçok haberim var. Ama müziğin en iyisi, dünya efsaneleri hepsi.

0: Reklam.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: seçme teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
1: Bike, always be with you.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın iç ve Dance FM'desiniz. Christopher Nolan'ın 250 milyon dolarlık filmi The Odyssey için yeni fragman yayınlandı. The Odyssey gerçekten vizyona kısa bir süre kala yeni bir fragman paylaştı. Universal Pictures'ın yayınladığı Countdown adlı tanıtım videosu daha önce görülmeyen sahnelerle filmin heyecanını artırdı. Yeni görüntülerde kıyıya vuran Odysseus'un yanında Athena'nın yer aldığı sahneler, Telemachos'a ait yeni kareler ve Odysseus'la mürettebatının yeraltı dünyasına yolculuğu dikkat çekiyor. Fragman Homeros'un destanındaki mitolojik atmosferi ve Nolan'ın epik anlatımını daha yakından gösteriyor. Film Truva Savaşı'nın ardından İthaka'ya döneme kadar çalışan Kral Odysseus'un zorlu yolculuğunu konu alıyor. Hikayede Odysseus'un Kiklop, Polifemos, Kalipso, Sirenler ve Büyücü Kirke gibi mitolojik karakterlerle karşılaşması da beyaz perdeye taşınacak. Yıldızlarla dolu oyuncu kadrosunda Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, John Burntle, Maya Gott ve Elliot Page gibi isimler yer alıyor. Yaklaşık 250 milyon dolarlık bütçesiyle Nolan'ın en büyük yapımlarından biri olan The Odyssey, 91 günlük çekim sürecinde 600 bin metreden fazla film kullanılarak tamamen yeni nesil IMAX kameralarıyla çekildi. Yapım büyük stüdyo filmleri arasında tamamı IMAX formatında çekilen ilk uzun metrajlı film olma özelliğini taşıyor. Universal Pictures ayrıca alışılmışın dışında bir tanıtım stratejisi izleyeceğini duyurdu. Film vizyon öncesinde influencerlara yönelik özel gösterimlerle değil, dünya premierinin ardından doğrudan eleştirmenlerle buluşacak. Christopher Nolan imzalı The Odyssey 17 Temmuz 2026 tarihinde sinemalarda vizyona girecek. Şimdiden bayağı bir heyecanlanmış olmaktayız. Bütün detaylar ortaya çıktı. Kim hangi rolde, nasıl bir film hemen hemen anladık ama bunu izlemek büyük bir keyif olacak. Biz burada sanatın her yönünü konuşuyoruz. Müzik, film, kültür, sanat, spor, hepsi bu programda Secret Dance devam ediyor.

0: Muhteşem kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın.
1: Dance FM breaks all the rules. Music.

0: It's Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Yeni bir araştırma, genç nesillerin aynı yaşta önceki kuşaklara göre biyolojik olarak daha hızlı yaşlandığını ortaya koydu. İngiltere ve Amerika'da toplam 164 binden fazla kişinin sağlık verilerini inceleyen bilim insanları, özellikle Z kuşağında biyolojik yaşlanma belirtilerinin daha belirgin olduğunu açıkladı. Araştırmada yaşın yanı sıra iltihaplanma, kan şekeri, böbrek fonksiyonları ve bağışıklık sistemiyle ilgili 9 farklı kan biyobelirteci değerlendirerek biyolojik yaşı hesapladı. Sonuçlar genç kuşakların kronolojik yaşları aynı olsa da biyolojik olarak daha yaşlı bir profile sahip olduğunu gösterdi. Çalışmaya göre İngiltere'de 1965-1974 doğumluların biyolojik yaş farkı 1950-54 doğumlulara göre %23 daha yüksek çıktı. Amerika'da 90-99 doğumluların biyolojik yaş farkı 65-69 doğumlulara kıyasla %92 daha yüksek olarak belirlendi. Araştırmacılar ayrıca biyolojik yaşlanmanın erken yaşta kanser riskiyle de bağlantılı olabileceğini tespit

gelişti, ağırlaştı. O yüzden anlayabiliyoruz yani. Gerçekten Z kuşağının kendisine çok ama çok daha iyi bakması, çok iyi beslemesi gerekiyor. Bunu bir kez daha hatırlatmış olalım. Radyonuz Dans FM'desiniz. Secret Dance devam ediyor.

0: gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Niaris Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niaris
1: Bank. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'de Secret Dance'in sonuna geldik. An itibariyle yarın kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Artık hafta sonu geldi. Sayıları bizler için çarşambadan sonrası kolaydır, güzeldir, keyiflidir. 16-18 arası yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi sizleri dünya müzikleriyle baş başa bırakıyorum. Gözünüz yolda, elleriniz direksiyonda, kulağınız Dance FM'de olsun. Hoşça kalın.

Sound with you. Release the sound. Dance FM.

0: Mix. Brought to you by Corinium.
1: Hot Mix.
2: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Dance FM covers your passion.
3: Covers your passion.
0: Your lifestyle.
3: And your music on one station.

0: Reklam.
1: Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rox Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Bugünün doğru yatırımı yarının kazancı. Esentepe'de yükselen Kayın Business Park'ta satılık, ticari dükkan ve ofis fırsatlarını kaçırmayın. Prestijli iş hayatı ve güçlü yatırım için şimdi Kayın Business Park. 0539 125 70 70.
3: Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
4: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
5: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktinizi harcamayın. Aracınızı

0: Reklam.
1: Blok 3 konseri 11 Temmuz Cumartesi Girne Les Arena'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 8168.

Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bugünün doğru yatırımı, yarının kazancı. Esentepe'de yükselen Kayın Business Park'ta satılık, ticari dükkan ve ofis fırsatlarını kaçırmayın. Prestijli iş hayatı ve güçlü yatırım için şimdi Kayın Business Park. 0539 125 70 70. Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz.

0: Reklam.
1: Kalben konseri 11 Temmuz Cumartesi Lefkoşa Avlu'da.
2: Elini uzattın hep havada kalan en güzel hayalimiz.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Yaris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyaris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.
1: Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa. Süvari.
2: Dance FM breaks all the rules.
3: Music.

0: biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

0: Premium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
1: Dance FM.

0: Reklam.
1: Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
3: Süpermarket. Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne.

0: Reklam.
1: Blok 3 konseri 11 Temmuz Cumartesi Girne Les Arena'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

FM.

0: Dance FM breaks all the rules.
1: Music.
2: Music.
3: That kicks the man.

FM.